etmeseydin, beni kulak kul etmeseydin, peşinden sürüklemeseydin, ağlatmasaydın hiç.

0: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
1: İt Türkiye Hangya Radyoya.
2: Ovda Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hormatly dinleyiciler, ilki havarlar bilen tanış edýär. Öňüňizden havarlaryň gysgaça mazmuny. Seul, Eýran urşy üçin harby topar ugrutma zoktugyny mälim etdi. Gazada Israil tarapyndan ýer bilen ýygsan edilen etrapçadan ýene de 12 adamyň jesedi çykaryldy. Yemeniň harby goşuny Taýiz we Muha şäherlerine husileri nişan aldy. Edilleşler inne şu ve beylek havarların dolu mazmununu dikkatine de hödürleyaz. Seul, Eýran urşy üçin harby topar ugrutmajakdygyny mälim etdi. Koreýa Respublikasynyň döwlet ýolbaşçysy Lee Myung, Seulun Ormuz bogazyna harby goşun ugrutmajakdygyny aýtdy. Lee ýurdunyň haýsydyr bir ýurdun aratynyň akyt çaknaşygy ýa-da söwüşe gollaw bermejekdigini ýetirdi. Koreýa Respublikasynyň lideriniň beýan etmegine görä Seul diňe raýatlaryny we çiň newit eksportyny gormak üçin harby taýdan degişli çäreler görer. Koreýa Respublikasy çoxça harby bazasynyň eskerleriniň sanyny arttyrdy. Ýurdun ýolbaşçysy Lee Seulun harby taýdan goşmaça çäreleriniň görüljekdigine üns çekdi. Gazada Israil tarapyndan ýer bilen ýygsan edilen etrapçadan ýene de 12 adamyň jesedi çykaryldy. Gazadaky ýolbaşçylar Gaza şäherine Israil tarapyndan ýykylan öýleriň harabalygyndan ýene de 12 Palestinliniň jesedini we galynlaryny çykardy. Şeýlelikde Altaş meýdanyna ýoğulanlaryň sany 75 adama ýetdi. Gazada raýat gorunuş gullugy Yermuk etrapçasının akı gözlev ve halat ediş işlerini 12 günden beri devam ettiriyar. Müsirli toporun gözlev ve halat ediş işlerine gollu veriyenliğini gıtalli. Yemen'in harbi koşunu Taýiz ve Muha şehirlerine husileri nişan aldı. Yemen'in harbi koşunu Taýiz ve Muha şehirlerine husilere degişli yanıgıç beketlerinin nişana alanlığına havar verdi. Hücumlar Yemen'in günorta gün matarına strategik taydan esası orna eleyen Babul Mendeb boğazının kolayına uğrullu. Harbi koşun hücumların penşenme günü hova güçler tarafından kurulunluğunu məlim etdi. Yemen'in harbi koşunu odal hem Taýiz şehirine husilerin hücumunu ıydı serpiktirenliğini ayan edipdi. Amerikanın Birleşen Ştatları Saud Arabistan'ına gımmatı 24.10'dan

3 milliard dollara barabar bolan 48 sany F-35 harbiy uçurulan satar. Birleşen Ştatların Döwlet Sekretarlygy Saud Arabistanyny gymmaty 24,3 milliard dollara barabar bolan 48 sany F-35 harbiy uçurulan satylmagyny tasdiklady. Satyw bukçysy mundan başga da 49 sany Pratt & Whitney F-35 hereketlendirijisini harbiy gollaw we täälimi öz içine alýar. Ve son kavarımız, Ed Sheeran gazı meselesindeki tutumu sebeple baykot çağırışlarına sezi var olyar. Tanımal İngiliz aydımcısı Ed Sheeran, rapçi McLaren'ın turnirden çıkarılmağından son baykot çağırışlarına sezi var olyar. McLaren, Sheeran'ın New Jersey'daki konsertine Palestinlerin hukuklarına ve erkin Palestine gollu veriyanına aydıptı. Bu çıkışı sebeple McLaren'a turnirden çıkarılı. Hormatly radio dinleyijiler, siz daşary ýurt habarlary bilen tanış boldyňyz.

İlyeser, Türk dünyasının dağınları attı gepleşimizin novattaki täze bölümlen biz yeni de sizin bilen birlikte. Gepleşimizin şuunki täze sanına Akşemseddin ve İstanbul'un zapt edilmene baran yol attı temanın üstüne durup geçmek isteyeriz. Hormat dinleyiciler, inni bolsa halkara atnaşkar boyunca bilermen, Doktor Cemil Doğuş İpek tarafından tayalanan şuunki tema bilen bağlı sinni sizin dikkatinizde yitirmekçi. Dünyanın en uli imperiyalarını esaslandıran bir milletin amara aşıranlarını kronologi bir tarih baştan geçirmesi hükmünü tetvirlemek hem nadanlıktır hem de adalatsızlıktır. İstanbul'un basılıp almağı tarihi vakadel. Anadolu Türklerinin arasına devlet ağının kuramağının neticesidir. Bu devletin esasında iki güç vardı. Biri şeriat, beylikli tarikat. Yunus Emre, Keyikli Baba, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Sultan, Akça Koca Paçayeli erenler, halkın ruhunu ve toprağını şeyli bir maylaptıra gülün Türk İmperiyeti Şol Maya'nın ete ve sünkü bürünün görünüşü bollü. Adı geçen adamlar dinle ruhu önvaşlar değerli. Olur şolur bağıtta halk bilen tüvülüşün siyasi an düşüncedi. İne şol Türk devletinin esasında bu halkın devleti düşüncesi var. Halk devleti değil, eğitim halkın devleti, yani adalet paylayan, rahatların arasına denliğe gödövçülük ediyen kuruluş. İmperiyanın esaslandırılan mahali baştan geçiren vakalar halkın görgülerle birlikte bollü. Sohbçuluk mektepleri halkın arasına yayırdı. Dergâhlar dine bir karnı doyurayanlar, eğitim ruhu imitlendiren yerlere ögürlü. Türk devleti yine bu iki esasi elementin üstüne belgeli. Bir tarafı kanun, beylik tarafı ahlak. Halk bilen bütünleşen ve maylanan bu kuruluş, ümmet devletlerle dünya devletti. Türk devleti çarabı tayfalar bilen geçerek edel, köyük kurun adalet ağacıdır. Türk devletinin ruhu dine bir sultanların ıhtiyarına del, eğitim Türkistan'dan gelen sopuların nehbesine de emele geldi. Bu yağda Türkler için devletin dine bir siyasi kurumu olman, eğitim ahlak kuruluştuğunu görkediyar. İstanbul'un zapt edilmeğine barayan yolu Akşemseddin dine bir şeyh olman, eğitim bir fikir, bir düşünce oldu. Damask'ta yeniden doğulun, Göynükte çetleşen, ılımı ve paykası birlikte kuşunun Türk alımdır. Fatih Sultan Mehmed'in ruhu yol öledi. Pikirin hareketi ögürlün adındı. Onun içerki yolculuğu bir deruştan has köp dağdın hikayesidir. Pıkık ve kelam ile içindeki sorulara cevap tapıp bilmedik Akşemseddin ruhu yolculuğu başlar. Ol Tanrı'nın velisi

Abdal Musa hezretlerine yüzlenýär. Emma Abdal Musa inni garrandygyny we ölümünün gulalanygyny aýdýar we ony Ankara Hacı Bayram Ulyň ýanyna iberýär. Akşemçetdin çubuk çeşmetine baryar ve geçip baryanlardan Hacı Bayram Toltan varda soryar. Olar ona, ol solpasol ovatnan biz onu tanıyarız. Sebebi ol Ankaralılar. Galla ormak vaatlar. Onu boğday meydanına taparsanat diyerler. Ankara varanda Hacı Bayram'ın dergahı varda soryar. Onun ne dergahı ne de tekkes yok. Bağdırın beylik tarafına soğuklar bilen haravalıkta yatyar. Akşemseddin gen alıp, Hacı Bayram Sultan yali büyük adam ne edip haravalıkta yatıp bilir. Bağdara geliyar ve merkeni görüyar. Köpçülük tegelik emile getiriptir. Tegelin ortasında abdal egneşikli erkekler dip ve kudum çalyar. Ortasında olsa birine çeni yalana çolun bir adam tanz ediyar. Bu adam eline kakap bilen pul yığramağa başlayar. Akşemseddin'in önüne geliyar. Kaptanına kadınlara kahve uzadiyar. Olurum akçe atyarlar. Akşemseddin kem zınyar. Dilekçe bir akçe bir Akşemseddin'e seridiyar. Atan pulni yere zınyar. Ve zikir edip tanz oynamağa doğam ediyar. Akşemseddin kahalanyar. Ve ol yerden çıkyar. Ve yolla duşan ilkinci adamdan Hacı Bayram Sultani soruyar. Bağlarda deplek çalyar. Sol yere bar, onu sol yerde taparsın deyip cevap alyar. Akçesini dıngan adamın Hacı Bayramdığına göz yetiriyar. Yüreğine yigrenç duygusu dürüyar. Akşemseddin dilekçinin şehirde bolmağı dayla Damaskı gidip ol yerde Zeynettin Hapi'nin şehirde bolmak kararına geliyar. Emma halapta görün düşü Akşemseddin'e ulu tesir yetiriyar. Düşünle boynuna zıncır var. Zıncırın beylik ucu Ankara çeni uzap gidip beylik ucu Hacı Bayram'ın eline duruyar. Oynayar ve yine Ankara taraf yola düşer. Dan atanına Ankara geliyar. Hacı Bayram Sultan hakta soruyar. Onu öyne uğurtturuyarlar. Kimdir biri cahin kapısında otur. Ona salam veriyar ve özünü tanıdıyar. Ol adam kim yerinden duruyar. Hacı Bayram Sultan'ın hizmetinde dığını ve Eşref oğlu Rumu dığını aydıyar. Ol şeyle kim Hacı Bayram Sultan yığınan pullarını özünü ya da soplarına sarf etmeyar. Pulları tırkavlara, gariplara ve mätäçlere paylayar. Ol pul kadnanın pullur, ona el digrilmeyar dedi. Bu sözlerden son Akşemseddin gelinsizliğine göz yetiriyar ve derew Hacı Bayram Veli'nin yanına gitmek isteyenini aydıyar. Eşref oğlu Hacı Bayram'ın meydanına işleyenini ve akşam gelecektiğini haber veriyar. Akşemseddin karışıp bilmeyar ve derew meydana tarap ulgayar ve toplarla karışıp buğday urmağa başlar. Hacı Bayram onu görüyar, yönü ünsü vermeyar. Nahar iğmeli vaxtı gelenle Hacı Bayram naharı himmelere paylayar. Akşemseddin'i bermen geçer ve hatta kaptırnağı ite hem naharı veriyar. Akşemseddin hiç zat görülemen itilen bir kaptan naharı yer. Bu yağday Hacı Bayram'ın yürüğünü çunur tesir yitiriyar ve onu öz yanına çağırıp ''Ey kötü yürüğümü de girdin, berk geldi yer.'' Büyük yeniş günü gelip yetiyar. Akşemseddin eskilerin önünü duruyar. Oların arkasını del, edil ortasını duruyar. Cebe Ali, Kami Karbeg, Battal Gazi, Ulu Vatlı Hasan Yali Enceme Derviş, kala tarap yürüp başlayarlar. Dan atmağına asalım kalan mahali bir vaka baştan geçiliyar. Şehitler yatan yerlerinin turup toprağa batıyarlar. Divarlar dine daş del, bir dövrün kutorup, Tezi bir dövrün başlayan yerdir. 1453 yılı başlayan geçiren bu yanış ozullun baka olan bir yürüyüş oluyar. Sebebi İstanbul'un basılıp almağı dine geçmişteki yenişdel baki tezi olup kalan maksattır ve canlı ruhtur. Edil İllesler Halkara katnaş karvonçu bilirmen Dr. Cemil Doğaç İpek tarafından tayinlenen Türk dünyasının danları adlı gepleşmenin novattaki tadı bölümünde Akşemseddin ve İstanbul'un zapt edilmeğine bariyan yol adlı tema arada gurun verdik. İnni kepte

Senem irden gözüň açanlardygyna kofe enzamyna ılgaýanlardanmy? Onna şu podcast tüýs seniň üçin. Eýsem artykmazy näme? Günnä näçe käfe kofe artykmaz hasaplanýar? Karamelli, gaýmaklı, taýar kofeler hakykatdan hem kofe hasaplanýarmy? Irden gözüňi açan wagtyňa kofe enzamyna tarap ılgaýanlar işin gylgylanly döwrüne ýygyderli käfesini kofeden dolduryanlar güýç toplamak üçin kafeinsiz öňüp bilmeýänler. Kofe häzirki döwürde köp adam üçin enlikden hem öte geçip tas däbe urly. Ýöne şu soraw barha köp sorulmaga başlandy. Kofeni aşı köp içmek bedene nähili täsir edýär. Şu gün bu sorağa hünärmenlerden biri bilen belelikde jogap berýärler. Profesor doktor Cemil Taşçı oğlu şehir hastanasının endokrinologiya we metabolizma keselleri klinikasından hünärmen doktor Sezin Doğan çakır TRT habara kofe içmek bilen bağlı gılıklı meseleler barada gurrun verdi. İlki bilen şununu talin. Kofeanın özü ziyanlı içki del. Doktor Çakır sözü hut şu yerden başlayar. Hatta kofe doğru muktarda ve yerlikle sarf edilene sağlık için peydaları hem bolup bilyar. Esası ketki itleyici zatlar muktari sarf ediliş görünüşü ve adamın umumi sağlık yağdayı. Eysem kofe nem için ödümüzü şeyle hüşkar duymağa mecbur ediyar. Kofeanın esası təsiri onun düzümündeki kafeinden gelip çıkıyar. Kafein beynide yağdavuluk duygusunu dörediyen adenozin reseptorlarının işçenliğini vaatlayın basıp yatırıyar. Şonun için özünüzü has hüşkar, huzurlu ve ünsünüzü cemlemeğe okuyuplu duyarsınız. Yöne bu yerde mühüm bir zat var. Doktor Çakır bunu ören aydın duyduruyar. Kafein hakiki yağdavuluğu yok etmeyer. Onu dine belli bir vaatlığına ıyda süşürüyar. Eğer günün devamında has köp kofe içme zerurluğunu duyan bolsanız, bunun anırsınına köplenç yeterlik derecede uklamazlık, ıydıgıdırlı stres ya da kadasız imitlenmek yali başka sebepler oluyar. Iydıgıdırlı kofe içmek isleği kete bedenin beriyen mühüm duyduruş alamatı bulup biler. İndi olsa ılmın kofe varada aydiyanlarına sert alalıyım. Sonku yıllarda geçirilen ılmı varlıklar üren ünüs çekici neticeleri yüze çıkarıyar. 2025 yılla çap edilen giyingerimli derivonun neticelerine göre günne 3-4 kafe kofe içmek, yürek damar keselleri, ikinci dereceli süyücü keseli, insult, an bilim ukuyunun petelmeği ve kever rak görünüşleri babatta pes tevokkelçilik bilen bağlanışıklı. Hatta has gengallarcı bir netice hem var. Ýygyderli ýöne kadalı kofe içýän adamlaryň ömrüniň has uzak bolup biljekdigi ýüze çykarly. Doktor Çakır metabolik taýdan hem gyzykly bolan bu ýagdaýy düşündirýär. Kofeanyň düzümindäki hlorogen aşgarlar we ýüzlerçe bioişçi

birleşme, çiğişme hadisesine azaldıp, oksitleyici stresin təsirlerini aşağıladıp, insuline duygurluğu güçlendirip biliyar. Beyni sağdınlığı var da aydınlanma hem yağday umutlu. Günde 2-3 kafe kafeinli kofeinin demensiya tevokkelçiliğini azaldıp, an bilim okuyuvunun petelmeğini hayalladıp bilecektiğini görkediyen bağırlıklar hem var. Kofeinin düzümündeki antioksidantların ve polifenolların kan damarlarının sağdınlığına, oksitleyici strese ve çiğişme hadisesine umuyun təsir edip, beyninin işçenliğini yokolunur yanlığı saklanılıyar. İnni olsa gerek süitli, karamelli, kaymaklı, siroplu kofelere gelli. Doktor Çakır bu yerde üren mühüm bir tapavuda üns çeker. Bu ılmı varlıkların ehlisi diyen yali sap kofe boyunca geçirilen. Filtrelenen kofe, Türk kofesi yali şekersiz ve koşunlusuz içkiler. Bazılarda giyinle satılayan tayyar soğuk kofeler, şekerli, vanil ya da karamelli içkiler olsa düğününden başka topara değişli. Sebebi bu önümlerin düzümünde esli miktarda koşulan şeker, kalori ve emeli tağamlandırıcılar bulup biliyar. Esasanla insuline karşılık, temizlik ya da metabolik sindrom tevokkülçülüğü olan adamlarda bu içkileri yığı yığdan içmek metabolik sağlık taydan yaramaz neticeleri yüze çıkarıp biler. Kıskaça ayrılana kofe bilen kofeli süyücü içki şol burada attel. Doktor Çakır'ın bellemeğine göre günde takminen 400 mg kafein yani ortası 3-4 kafe kofe sağdın ululur için hopsu hesaplanıyor. Bu mesverlerinden köp kofe içmek olsa kevr adamlarda yürek urusunun çaltlanmağına, hovzalalığa, aşağıdan nefarlıklarına, kan basışının ütkümeğine ve uyku kadısızlığına sebep olup bilir. Kofeni içeyen vaktin hem muktari yalı mühümdür. Sonku bağlarlar irden içiliyen kofenin yürek damar sağlığı taydan günün devamına giyiş sağlıkları çenli kofi içmek bilen deniştirilene has onun neticelerle bağlanışıklı olup bilecektiğini korkuyor. Esasanla uyku meselesinden ecir çekeyen olsanız kofeni irki sağlıkları bilen çeklendirmek peydalı olup bilir. Doktor Çakır, şu toporların kofe meselesinde has seri hap bulmalıdığını notayar. Yürek ritminin bozulmağı, hipertoniya, aşağıdan keselleri, aladalı ya da osteoporoz olanlar muadir yer. Gövreli ayarlar için olsa anık maslahat var. Günlük kafein miktarı 200 mg'dan az olmalı. Kıskaça cemlenmizde kofe doğru miktarda ve yerlikli sarf edilene üren peydalı içkidir. Yöne ehli kovudatlarda bol şiyalı bu yerde de ölçü hem meradın başlangıcıdır. Novot'taki podcastımızda duşuşyan çak, hoş, sağ olun.

Qadrli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip kurtarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gizli tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

Efirde Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu alaikum. Bugün 18. sentyabr Cuma. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirde uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nu Özbek dilde gündelik dersler dinleyicisiniz. Dersimizi 16 metre 17.670 kHz kısa dolgun canlı efir arkalı dinleyicisiniz. Şunindik, www.trtuzbek.com ve sunu yoldaş Tursat 4 arkalı Vodesh Radyo kanaldan dinleyicisiniz. Mümkün bugün dasturimizda so'nggi yangiliklari chunki va qiziqarli ma'lumotli dasturni e'tiboringizga havola qilamiz.

Hurmatli dinleyiciler, songi yangilikler bilen tanıştıramız. Seyoli İran uruşuğa harbi aralaş üçün koşun caylaştırmasını bildirdi. Gazze'de İsrail oyran kılgen mahalladan yana 12 kişinin cesedi çıkarıldı. Yaman ermiyası taz ve muhadaki huşularını hem taminat yollarını, pasiyallarını hem nişanga aldı. Hurmatli dinleyiciler, siz Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek Tildek Kündelik Dasturlarını dinlediğiniz dasturumuzun takrarını ise Türkiye vakti bulan saat 05.30'da Uzbekistan vakti bulan saat 07.30'da dinlediğiniz mümkün. Menzilimi Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbekçe bölümü elektron postamız uzbekkuçukça.trt.net.tr şunda ekleyip Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dildeki dasturunu yakınlayımız. Kelgüs dasturumuza takrar uçuraşkınca hayır aman bolin.

Türkiye'nin Sesleri Odyosu Dastur Ankara. Bugün Cuma, Milodi 2026 yılı September ayının 18'si, 1405 Koyosh yılı Sümbüle ayının 27'si. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belirletken Özbek dilinde geçiştirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 arası da, Gürün uçakta bilen ise saat 4 ila 4 yarım arası da, kıska tolkun 25 metr, 11.765 kilo sorkalıkın yaşınız mümkün. Bugün geçiştirişlerimiz, yangilikler, UNESCO'da Türkiye'nin izleri lavhası, vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

UNESCO'da Türkiye'nin izleri. Karagöz, UNESCO'da Türkiye'nin izleri seferimizde bugün yorukluk bilen soyanın, kızıkçılık bilen tolukluğunun uçlaşken xos bir ananasının izini alıp boramız. Bir ok pardanı tasavvur kılın. Pardanın orkasında bir yorukluk, yorukluğunun olduğunda hareketleniyotgan renkli tasvirler ve bütün bir dünyanı yalnız özü canlandıradigan bir san'atkor. Pardanın iki özgarmaz kahramanı ise birbirinden juda farklı. Karagöz ve Hojivod. Bugünkü manzilimiz Türkiye'nin rivoyati teatr mirosining eng taniqli o'rnaklaridan biri bo'lgan Karagözdir. Karagöz inson, hayvon yo turli narsalarni tasvirlovchi va tasvir deb ataluvchi shakllarni bir yorug'lik manbai oldida harakatlantirib ularning soyasini oq pardaga tushiradigan rivoyatli bir soya teatridir. Tasvirlar rivoyatli shaklda tuya yo sig'ir terisidan tayyorlanadi va cho'plar yordami bilan harakatga keltiriladi. Biroq Karagözni faqat parda ustida harakatlangan shakllardan iborat bir ko'rgazma deb o'ylash bu qadim an'ananing madaniy boyliklarini bayon etishga yetarli emas. Chunki Karagöz parda

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi sizlerle.
1: Türk dünyasının medeniyet hazineleri.

Beksıylı tınlovçılarımız bu yuma em ahiretke aşılgan esikler baresinde habarlasamız.

Burungu yumağda ahiretke aşılgan esiklerdin ekinçisin, keram rahmet esigi bolganını aytkan edik. Kudayımız Hak Rabb'ın nav dünyaga salganı nimetler men rahmetinin ahirettin bol yağına küşlü şaat bolganını bir alimdin bildirgeni bek yarasık manelerden bir bölüktü aytkan edik. Aytılmay kalganlardan bir kesek em oyda bolgan.

İnsanlar em yanvarlardın analarının kökrüğüne salıngan ayav sezimi, em süt deyi bek yarasık, en yarayışlı gıdaman berisinin ballarının beslengeni, toyganı, ne derece keng turgan bir rahmettin kolunun daim islep turganını aşık betten körsü dedi.

Aş yanvar aslandın, yanı tuğgan balasını, özü aş bolgan halde, evvel onu toyurganı, anşılaganı etti, balasına bergeni, em korkak tavuktun, şipeyini korşalap, yanını eşke sanap, itke basın kaptırganı,

Em incir tereginin özü şamırdı aşap, balları ornundakı meyvelarga süt bergeni, aşık betten sonsuz rahim bek ayavlı em yomarttır zattın namına, is körgönün aşık betten közü körgön erkimge aşkere bildiredi.

Ne ye dese yanıvarlardın, eşbir evinde ne akıl ne de fikir bolmagan. Demek bari yanıvarlar, terekler em ösümlüktü, islettirgen bir Rab var. Sonsuz küşte ilimli, em hikmetli isetken, maramatlı Allah var.

Yogardagı aytılgan misallerge karasak, tagı başka misallerdi ayrı ayrı oylasak, nav alemlerdin Rabbinin madem sonsuz keramı, em sonsuz maramatı, tagı şeti yok kepte, celal mınan izzeti, azamat ululugu var. Sonsuz celal em izzet, bari edepsizlerdi, terbiya etüdi.

diler. Nihayetsiz bir keram, nihayetsiz ikram diler. Şeti yok bir rahmet, özüne tap yakışkan iyilikler detiler.

Tek sosu dünyada, be kıskaça ömürde, sosu rahmet em kerandın, milyonlagan keseginden, denizden bir tamşıktay, bir tököyü körüledi. Sosu rahmet em keramga, nav dünya tar keledi, em bari insanlar, tap toymadan ketedi.

Demek sosu keramga em rahmetke tisli sonu gelip tevsilmez daim bir şatlık yurtu tağı tetimli orun bolganı keregedi.

Eğer ahiret bolmasa rahmet em ikramdın körülgön misalleri terisine kaytadı. Bari rahmet nimetler nimetlikten şıgadı. Birer azap boladı.

Ölüp ketkenimiz sebep, sosunlardı ebedi, kayta kıralmayak biz. Beri koldan ketiyek, dep oylanılgan üşün, beri sosu tetimler, azapka avusadı.

Eğer sosu daim yer, sonsuz ahiret yurtu, yaratılmayak bolsa edi, navkündüzdü savlesimen tolturgan sosu kündü, aynı yok sanganday, nav rahmetli tagı, inkar etü keregiye gedi.

Ne gedese bir tağa, terilmey yok bolunsa, ebedi sonsuz bir yurt, ahiret yaratılmasa, sosu ayav em maramat, musibetke avusadı. İnsanlardaki suyu, kuyduruşu ot boladı. Nimetler sosu almen, azaplarga avusadı. Akıl tağı uğursuz, müşe bolup kaladı. Bari tertler kötürü kıyınlıkka avusadı. Sonu sossu sonsuz üşünlüğü bir rahmet, barisi sönüp kaladı.

Bir Adem neşe bir kuyun konak bolup sıylansa, tağı sonda öltürülse, bir yaktan tap abes, bir yaktan so ademge, üykön zulmü boladı. Aynı sosu misal dey, kudayımız berimizge, munşa ikram etken son, hepimizde öltürüp bir tağa tiritbese, ene sosu ikramlar, bosbosuna bir masrap, tağı azap boladı. Navbarede kalganlardı, kelik yuma nasip olsa, ayta beriyek inşallah. Sağlıkla kalınız.

balki ularning asarlari orqali yangi avlodlarga orasida jonli bir bog'lanish yaratish bilan ta'minlanadi. Shu sababli yoshlarimizni faqat Boyazidning oti bilan emas, balki uning butun she'rlari bilan tanishtirishimiz kerak. Uni bir darsning, bir mutolaa halqasining yoki bir oilaviy suhbatning asosiy mavzuga aylantirishimiz lozim. Uning she'ridagi e'tirozni ham, duoni ham birga tinglashimiz kerak. Chunki yetti go'zal insonni go'zal qilgan meros devorlarga osiladigan bir suratdan iborat emas, balki o'qish, fikrlash va mas'uliyat olish chaqiradigan bir fikrdoshlikdir. Erdan Boyazidni yashatishning yo'li u chaqiriqni turk tilining kelajagiga yetkazmoqdir. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Doch Ipakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

silmemiş kumlarda. Ayak izlerini, her şey aynı sanki, dalgalar bile silmemiş kumlarda.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо
0: дентај. Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да, Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye Ovası.
18: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
19: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
2: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
0: Este es Radyo Voz de Türkiye.
11: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
13: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
0: It Türkiye Hangya Radyo ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: You have been listening to the Voice of Turkey's English language transmission, originally broadcast live from Ankara in the 16-meter band on 17,620 kHz to Europe between 12:30 and 13:30 UTC. If you are hearing this at a later hour or in another part of the world, thank you for joining us via replay. You can listen to us over the TürkSat 3A and 4A satellites and on the internet at www.trtdina.com through Radios link and under the VOT Radios expandable section. Our email address is englishdesk@trt.net.tr. Thank you for listening to the Voice of Turkey and goodbye.

aşk yanından geçip gitmiş. Kıyıda ters dönmüş tekne, denize vuran

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصومه ترکیه زاین رادیو گایانه.
15: Petersia Radio Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
17: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Gidere bir amuriye Türkiye.
14: İni adala Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
2: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
12: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
1: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.